0: kuinendi na pira patanza.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda kunsuwa kujue hunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazanga nendi sagopa antonyo mpuka ya chenja nhonga.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda kubusu kujue hunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazanga nebusu wache ya nensa isafa mbana ngona.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda kuganyo kujue hunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazanga nemezi kumi na miwiri tambira mbondo ibozi.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, mamunanga, mamunanga, ni mamuno ya nani manze.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, mamunanga, mamunanga, ni mamunanga nani manze.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, mamunanga, mamunanga, mamunanga nani manze.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mamunanga, anza kunenda mulembwe kujue hunenda mbo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mkazanga nemomba wanga wanensa shunandi.